0: Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
0: Kız kardeşlerimiz için.
2: İnadına isyan.
3: İnadına isyan.
4: İnadına özgürlük.
5: İnadına isyan.
6: İnadına özgürlük.
7: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
8: Women. Life.
9: Freedom.
10: Mujeres, vida, libertad.
11: Jin. Ziyan.
12: En azadi, azadi, azadi.
13: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
14: Bu özgürlük direnişinde
15: birlikteyiz.
16: Yanınızdayız.
17: Ve güçlüyüz.
18: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
19: Özgürlüğü için mücadele eden
20: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
21: My sisters in Iran.
22: Tüm kalbimle yanınızdayım.
23: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
24: Kalbim sizinle.
25: Kendi yaşam hakları.
26: Özgürlükleri için direnen
27: tüm kadınların
28: sonuna kadar yanlarındayız.
29: We as the Turkish female filmmakers.
30: We stand in solidarity with our sisters
31: and LGBTI people of Iran.
32: Sto in solidarietà con le donne iraniane.
33: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
34: الكل المرأة الحق في الحرية والاختيار.
35: Şimdi onların sesi olma zamanı.
36: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
37: Family on, we are with you.
38: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
39: You'll never walk alone.
40: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
1: Mahsa Amini.
2: Mahsa Amini.
3: Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.